0: bana hiç mi böyle? Hiçeden de bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman, dur daha don önümde. Bana yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre ikimizin sonu görünmür. Ben